Seni gizem kıran sevdiğimden çıkaran derin bir yüzler al yaklaşsam.

Gidip kırağına, gidip kırağına, gidip kırağına, gidip kırağına, gidip kırağına, gidip kırağına, gidip kırağına, gidip kırağına, gidip kırağına, gidip kırağına, gidip kırağına, gidip kırağına, gidip kırağına, gidip kırağına, gidip kırağına, gidip kırağına, gidip kırağına, gidip kırağına, gidip kırağına, gidip kırağına, gidip kırağına, gidip kırağına, gidip kırağına, gidip kırağına, gidip kırağına, gidip kırağına, gidip kırağına, gidip kırağına, gidip kırağına, gidip kırağına, gidip kırağına, gidip kırağına, gidip kırağına, gidip kırağına, gidip kırağına, gidip kırağına, gidip kırağına, gidip kırağına, gidip kırağına, gidip kırağına, gidip kırağına, gidip kırağına, gidip kırağına, gidip kırağına, gidip kırağına, gidip kırağına, gidip kırağına, g